Şirken sizim şirkenin Bergis birge Bergis Bergis Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbirken